Big Charlie. All Charlie. Big Charlie. All Charlie. Biraz daha alçaldı. Alçaldı. Alçalmaya devam edin. Yükseliyor. Dakika. Patlasa. Ay yavrum.

0: kaç gün, geri kalan günlerim için kaç param var?
1: 15.
0: Günde kaç para harcayabilirim?
1: 21.
0: Kaç günde?
1: 20,000. 20,000. Alçalıyor. Yükseliyor. Cebindeki paraların ne haddi var?